Sizin bitti. Hadi elbet. Sizin bitti. Hadi elbet. Sizin bitti. Hadi elbet.